bu wer aku melil moray serigne touba bu wer ci aw doxil roy ko ci ay jiko bu wer aku melil.